başa, dertler yokuşunda, güner batışında, kazanan, kaybeden, yaşıyoruz haybeden, kelle koltukta ömür,